0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, tekrardan beraberiz. Bu aralar dikkatimi çeken bir şey var. Herkes acayip çok gergin. Aslında size okey oynamayı önereceğim ama dikkatimi çeken bir başka detay da okeyde de çok geriliyoruz maalesef. Okeyde inanılmaz ötesi bir matematik var arkadaşlar. Şimdi okeyde hızlı kazanmak veya en iyi olmanın yollarını açıklayacağım ama bunlar da sizi gerebilir. Baştan söyleyeyim. Şimdi eğer okeye başlıyorsan ilk başta dikkatini şunlar çekecektir arkadaşlar. Okeyde taşlar çok fena dağınık geliyor. Bir tarafa iyi taş gider, geri kalan 3 kişi maalesef ki dağınık ve 0-0-0 birbirlerle uğraşır. Şimdi okeyde ilk başta yapman gereken hafıza kartın takılı olması lazım. Çünkü hafıza okeyde çok lazım, çok önemli. Neden önemli peki? Rakip ne attı, ne çekti, kaç kere nefes aldı, kaç kere wow falan gözler oynadı, geri geri gitti geldi. Şimdi okeyin kimde olduğu her zaman bir muamma. Aslında çok dikkatli bakarsan hemen anlarsın. Birisi taşları dizerken gözler fıldır fıldırsa büyük ihtimalle okeyin biri onda. İkincisini nasıl alırım hesapları yapıyor. Açıkça dikkatli bakarsan hemen yakalarsın. Bu konuda netiz. Evet, hafıza demiştik çünkü hafıza şundan önemli. Kim ne attı, kim ne çekti, kim az önce attığını aldı, kim hangisini almadı, acaba elinde neler vardır neler. Taşlamak için de gerekli. Bir de şimdi çok dikkatimi çekiyor. Ben genelde hep kurtlar masasında okey oynuyorum. Yani benim takımın tamamı süper profi. Yani böyle şöyle şeyler oluyor mesela. Okey geldi, birkaç tur döneyim. Mümkün değil. Ne zaman ki elim tamam, tak bir tanesi hemen açıveriyor elini. Yani bir dakika beklemiyor. Hele ki böyle tur dönüyor ya, büyük risk, büyük problem, büyük sıkıntı, okey, büyük bir gerginlik meselesi. Blöf sanatına ne dersin? Hemen detaylara inelim. Şimdi okey blöf sanatıdır aynı zamanda. Nedir mesela? Okey bende mimikleri. Bununla etrafı bir korkutmalısın en başta. İnsanlar korkmalı, korka korka oynamalı. Aynen öyle, hele ilerideysen, daha önceden birçok kez elini açtıysan daha da bir korkuyorlar senden. Erkan bu işin profesörü mantığıdır. Evet, gözünü böyle taşlara dikip şöyle şöyle de yapmalısın. Arada taşlarla oyunu aşağı indir, yukarı kaldır falan, etrafı korkut. Blöf yap. Bedava zaten bunlar. Maksat bunlar da kazanmanın bir parçası, emin olabilirsin. Bu da seni hemen motive edecektir, emin ol. Ya bunu yaparken de böyle ağırdan alma. Oscar'lık performans yap. Hatta şunu yap. Bir iki kere bitik elini açma mesela. Dökerken fark etsinler. Aa Erkan'a bak, ne bu gönlü bolluk. Biten elini açmıyor. Biz bir taşı bulalım da nasıl açarızın derdindeyken adamdaki rahatlığa bak. Aa benim elim yeni bitik. Yine atıyorum, buyurun falan. Bak bu da etrafı korkutur. Ne kadar profi olduğunu ortaya çıkartan bir detay da budur. Aynı zamanda yine bir tüyo vereceğim. Hayatta bak, hayatta bilmediğim bir tüyodur. Şimdi öğreniyorsun. Eğer etrafında rakibin çayı sık sık soğuyorsa anla ki okeyde fena işlerin peşinde. Çaydan anlarsın. Senin çay dipteyse ama onunkisi tepede duruyor. Dokunmadı bile, niye acaba? Bak, eli iyi birisi direkt olarak fondipler. Eğer çaya dokunmadıysa of, taşlar kötüdür. Çip mi gitsem acaba diyordur. Acaba okey elimde yanar mı korkusu vardır. Hep çaydan gerisini çözeceksin. Çay en önemlileri. Şimdi seri yapanlara da şunu söyleyeceğim. Taşları seri yapma. Hemen anlarlar bunu. Gözler çünkü senin taşlar nerelerdedir, oralardadır. Ne yapacağız peki? Dağınık yap. Oraya koy, buraya koy. Alakasız gibi ara ara yap. Sonuçta sen görüyorsun ne yapman gerektiğini, biliyorsun. Maksat rakibi korkutmak. Çünkü her şey burada. Bir başka detay ki benim en iyi usta olduğumdur. Ortamı güldür, kafaları karıştır. Ne kadar çekik gözlü rakip, o kadar iyi bir el. Ne kadar çok gülerlerse o kadar yaptığın numaraları fark etmezler. Gözlerini açamamaları gerekiyor. Bu da senin yine dikkat etmen gereken detaylardan bazıları. Evet, okeyde sahte okey. En fazla sevmediğim ve sık sık başımda bela olan sahte okey. Bak, sahte okeyde de şu vardır. Doğru yerde kullanırsan seni bir kahramana çevirir. Hepimiz ilk attığımız taştır, bilirsin. Sahte okey. Deli oluruz hemen. İriti oldum, atmam lazım falan. Kırılabiliyor mu diye de çok sık baktım. Ama sahte okey bence okeyin kahramanı. Sahte okeyi doğru yerde kullanmalı. onu uygun şekilde bekletmeli. Ona gerçek okeymiş gibi bir muamele yapmalısın ki okeyin kazananı sen ol. Evet, gergin olabilirsiniz ama okey oynamadan hakiki gerginliğin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu da benim size bir tavsiyem olsun.

koysunlar beni, onunla bir yastığa koysunlar. Her perişan bulsunlar beni, ister çarmıha gelsin. Hani ikimiz bir gömlekte, kalmaz bu muallakta. Kara sevda, önmek yok, isterse topa koysunlar.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet arkadaşlar, Mabel Matiz'in yeni acayip olaylı Türkiye'de bu aralar acayip gündem sözleridir falandır, klibidir, Mabel Matiz'in son imajıdır falandır filandır. Evet, hepsinin altında yatan Türkiye'ye sürekli yeni yeni şeyler lazım, yeni bir şeyler konuşmalı, insanların gerginliğini ancak böyle atabiliyorlar. Arkadaşlar 12. sezon Seriousness, yani Türkçesi ciddiyet. Asla ciddi olmayı düşünmüyorum. Sezonun başında bunu duyunca vay ciddi he. Erkan'ı demek ki ciddi görebileceğiz. Asla ciddi bir şekilde beni göremezsiniz. Hayatta karşı en iyi duruşum asla ciddi olmayışımdır. Bugüne kadar gayet iyi götürdüğümü düşünüyorum. Beni betimlersen nasıl betimlersin? Erkan çok komik, şakacı, gırgır, şamata, sempatik, sohbetçi, muhabbetçi, bir de marjinal. Beni böyle söyleyebilirsin etrafına. Öyleyimdir çünkü. Ama özümde ne yatar biliyor musunuz? Daha en ufak hayata atıldığım anda hedefi nereye koydum biliyor musun? Komik olmalıyım ben. Neden peki? Bizim zamanımızda şöyle bir laf vardı. Kızlar kendini güldüreni sever. O zamanlar kızlar önemli. Tavlamak çok zor. Karizmatik olur muyum olmaz mıyım da bilmiyorum, geleceği görmediğim için. Ama şu anda bakıyorum ki boşa uğraşmışım yani. Niye? Olduğum gibi dursam da bence yeteri kadar etkileyici değil miyim sizce? Öylesin. İyi peki. Bir de şey vardır. Sen övme, birileri övsün seni. Bugüne kadar hiç beni kendi kendine övenle denk gelmedim. Yine bu işi ben yapmak zorundayım maalesef. Evet, komik olma sanatı hakkında bugüne kadarki tecrübelerimi bedavadan paylaşacağım. Bir, komik olmak istiyorsan öncelikle saçmalamayı öğrenmelisin arkadaşlar. Komik demek öyle gayet her şeyi cuk oturtan adam değil. Komik demek saçma demek yani. Hemen sana ne yapıyorsun sorarlarsa cevabın şu: tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktanı araştırıyorum. Her söylediğinin altında muhakkak birinin güleceği bir şey olmalı. İstersen otomatik yere bile düşebilirsin. Maksat güldürmek. İki, ses tonu ve mimikler arkadaşlar. Biliyorsunuz bazı insanlar ses tonuyla, bazıları mimikleriyle, bazıları görüntüleriyle güldürür. Nasıl güldürürsen güldür. Neticede güldürüyor musun? Güldürüyorsun. Bitti. Komik olmayı eğer istiyorsan kendinle dalga geçeceksin. Sadece ciddi olan, seri oysnes olan adamlar emin olsunlar ki başka şekillerde ilerlerler. Komik olmanın yolu kendinle dalga geçmekten geçer. Yani nasıl dalga geçebiliriz peki? Onu hiç araştırmadım. Nasıl dalga geçebiliriz ki abi ya? Nasıl yani? Tamam, bunu yazmışım da kendinle dalga mı? Nasıl yani mesela? Nasıl mesela? Şöyle olabilir. Ya kendime yastık aldım ama duygusal boşluğumu doldurmadı gibi. Durum komedisinde de uzman olmamız gerekiyor. Çünkü eğer komik olmak istiyorsan durum komedisi. Durum komedisi ne biliyor musun? Gittiğin etraflarda oluşan durumlar. Yani durum deyince hani WhatsApp'tan durum attım.

hayat mı nasıl gidiyor? Hayat beni bıraktı gitti. Ben peşinden takipteyim. Yani hem komedi hem düşündürme hem de yani yine de usta bir mizahçı olduğun imajını servisleme. Arkadaşlar komik adam zeki adamdır. Çünkü bir ara birisiyle konuşuyordum. Dedim ki beni nasıl buluyorsun? Kolay buluyorum dedi. Öyle değil ya, dur öyle değil. Beni nasıl buluyorsun dedim. Dedi ki Erkan seni çok zeki buluyorum. Neden? Çünkü çok komiksin. Nereden anladın dedim. Çünkü sözlerinden, laflarından. Ne dedi bana biliyor musun? Espri yapan adam zeki adamdır. Yani otomatik bence sen zekisin. Arkadaşlar zeki adamın beyni çok hızlı çalışmalı. Bunun için çok okumalı. Bunun için etrafa çok bakmalı. Etraf derken sağdan soldan geçen kızları kastetmiyorum. Onlara da bak da yani ustalıklı bir şekilde ayarlayacak şekilde bak. Sonuç olarak komedi bana bugüne kadar neler kazandırdı? Arkadaşlar komik olmayla bir sürü işin üstesinden geldim. Patronla kavga ederdim. Patron sonunda gülmekten güle güle dışarı çıkarken delireceksin beni yürü yürü yürü yürü derdi. Yani hem kavga etmiyorum komik olduğum zamanlar hem insanlarla bence iyi anlaşabiliyorum. Mizah büyük bir silah bence.

0: Merhaba, ben DJ Erkan. Şu anda yayındayım.
1: Vay, şarkı güzelmiş arkadaşlar. Erkan'la beraber Enzimiz ile devam ediyor. 12. sezon seri OS Neziyani Ciddiyet.

Arkadaşlar, ciddiyetin kitabını yazanlar sizce kimler? Bence ünlüler. O bakışlar ne abi öyle ya? O kadar meşhur, o kadar süper, o kadar enerjik olmaları gerekirken niye öyle acıtasyon küçük Emrah gibi bakıyor bunlar? Hiç bir türlü çözememiş olduğum durum. Evet, biz meşhur olmanın yolunu anlattık değil mi defalarca? Kimse yapmadı ama istersen üstünden bir daha geçelim, üstünden bir daha geçelim bu konunun. Arkadaşlar, meşhur olmak için bence Türkiye'de bu çok kolay gibi duruyor. Çünkü her ne yaparsan yap muhakkak birinin dikkatini çekersin yani. Ama meşhur olmak için önce ne yönde meşhur olacağını belirlemen lazım. Şarkıcı mı olacaksın, oyuncu mu, ressam mı, yoksa radyocu mu? Biliyorsun radyocuların sayısı ne kadar azaldı değil mi? Evet, ben 90'lardan kalma bir radyocu olduğum için nesli tükenmeye doğru giden panda gibi adamız. Aynen öyle. Kimse gelip de "Aa Erkan, neslin tükenmesin ya, gel seni koruma altına alalım" falan da demiyor. İnsanların bana yaptığı "Dinliyor musunuz arada işte. Denk gelirsek." "Aa dinlemez miyiz Erkancığım, hep senleyiz, ayıpsın, kalbimiz senle. Gönlümüz senle. Canımsın" falan filan fıstık. Evet, ünlülerde dikkatimi çeken şunlar arkadaşlar. Sosyal medyada her anını paylaşma özgürlüğüne sahip bunlar. Sürekli biliyorsun Hande Erçel falan tarzı, Hadise tarzı, biliyorsun bunlar aşağı yukarı az giyimli Aleyna Tilki falan mesela. Neler yapıyor? Uyandıkları gibi tak story, sabah su içiyorlar tak story, egzersiz yapmadan hemen tak story, poz veriyorlar story. Giyinmeyi unuttu, sorun değil. Yeni bir moda başlatırım, ne var yani, giyinmeden çıkarız. Biliyorsunuz manifeste kızları ve ben acayip beğendim aslında. Konser bence güzel yani. Artı 18. Türkiye'de gördükleri muameleye bak. Yani hala örnemediler şu işleri yani. Arkadaşlar, manifeste kızları gerçekten güzel ya. Lafım yok. Ama benim bütün arkadaşlarım tam tersi konuştu, onu da söyleyeyim. Hepsi şey dedi. "Ay Erkan, nasıl kızlar onlar ya?" Benim arkadaş takımı kızlardan oluştuğu için otomatikman bozuluyorlar tabii yani. Biz erkekler yorumladık, hiç de öyle değil. Kankalarla toplandık, detaylı baktık, şey dedik, of aman Allah'ım. Aa şurada baksana kanka, şuraya biraz ağırlaştırsana yakın. Çünkü manifeste kızları çok hızlı dans ediyor yani, detayları kaçırıyoruz, anlamıyoruz ki ne yapıyorlar. Bakış atıyorlar ama kime? Biz de zoomlayıp zoomlayıp ağır çekim baktık. Benim için manifeste kızlarının 18 konseri bence gayet iyi. Çünkü niye? Benim 7. sezon adıydı bu arada Artı 18. İyi beni kapatmadılar. Beni de kapatabilirlerdi nereye? Bir yere. Program? Programa laf yok. Program 10 numara. Arkadaşlar, ünlü olmak için yine yapmanız gereken az bilgi çok konuşma. Az bilgi. Fazla bilgi bilmene gerek yok ünlülükte yani. Az bilgi de olsa. Mesela eskiden şey vardı. Neydi? Petek Tünçöz. Hastaydım konuşmalarına. Hiç konuşmasa daha iyi. Bak, dikkatini çekiyor, çekmiştir büyük ihtimal. Aleyna Tilki de öyle. Yani... Gayet kliplerde acayip, şarkılarda fena. Aleyna Tilki konuşmaya başlayınca aman Allah'ım ne oluyor filan oluyorsun. Hiç konuşmasa bence gayet iyi. Şarkıları güzel ama orada organize, çünkü hepsi sonradan yapılma. Playback gibi çünkü onlar. Canlı konuşunca çok tuhaf. Şey diyor mesela, "Ağaçlarla konuşuyorum, niye insanları sevmiyorum Aleyna" diyor. Ne alaka abi, kitle senin, ağaçlar değil ki, biziz yani. Erkan'ı hiç söyleme bile yani. Gibi. Ve ünlülerin kırmızı halılardaki yürümelerine de hastayım. Nasıl geliyorlar biliyor musun kırmızı halıda? Gözler kısık, etrafla ilgilenmiyor. Küçük dünyaları ben yarattım modu. Ufak ufak yürüyorlar. Genelde de frikik falan, dikkatli bazen. Eteğim açıldı falan, hiç ilgilenmezler. Dertleri yarın magazinde ben miyim acaba forever? Evet, ünlüler her zaman süper. Bir de şey derler, büyük projelerle geliyorum. Neyle mesela? Gelecek hafta silikon düşünüyor gibi davranır. Büyük bir şey ama ne? Detay vermezler. Yakında albümü çıkacak, büyük şarkılar falan var. Yaza damga vuracağız. Evet, ünlü olmak istiyorsanız çok fazla bir şey bilmenize gerek yok arkadaşlar. Ünlü olmak için sadece tuhaf tuhaf pozlar, acayip acayip şeyler, başka insanlara giydirmeler, dedikodu. İşte kuaföründen story falan. Sonuçta bir insan ünlü olacaksa olur zaten arkadaşlar. Ben de sonuçta gelebildiğim noktam bu. Bilmiyorum benim için ne düşünüyorsunuz ama beni de birileri büyük ihtimalle ünlü biri gibi görüyordur. İnşallah diyorum, bir şarkı arası devam ediyoruz. El ayak.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show. Dinliyorsunuz.
1: Arkadaşlar, Erkan'la olan beraberliği Zoom'uz ile devam ediyor. Tekrar programımıza hoş geldiniz. Bu aralar insanların üzülmesinin bir diğer kaynağı da sevgilileri yok. Varsa da gitmiş. Giden sevgiliyi geri alma sanatı diye bir şey var. Arkadaşlar, sevgilisinden ayrılan insanların geri kazanmaya çalışması neden? Aranız yok, bitti artık. Hayır, onu geri getireceğim. Neden? Bir şans daha vermek istiyorum. Tamam da olmuş bir şeyler ki gitmiş ya. Neden? Ay olsun, ben geri alacağım. Niye? Tekrar deneyeceğiz. Neden? Belki bu sefer aranız bozulmaz. Hayır, hayır, hayır. Mümkün değil. Evet, bütün bu yaşam koçları, uzmanlar falan şu aralar oradan ekmek yiyor. Eski sevgiliyi geri getirmeye uğraşıyorlar. Yani bir psikoloğa gidip şey diyorsun ya, benim bu ara bulduğum yok. Neden sevgilim gitti? Alırız geri, ne var yani, Allah Allah. Gel. 28 seansta getiririz. Nasıl olacak o? Önce seni bir toparlamamız lazım. Yani bir 20 seans bir gel bakayım. Önce sendeki sıkıntıyı bulalım. Sevgili işi kolay. Hiçbir şey olmasa yandaki girişteki sekreter kızı sana yapar. Yine de işini görürüz gibi. Arkadaşlar, insanların eski sevgili geri getirme adına yaptıkları şunlar. Instagram'dan kahve, kitap fotoğrafı paylaşıp altına da hayat artık sade ama daha anlamlı yazıyorlar. Hedef, eski manitanın gönlüne yeniden akmak. Belki etkilenir falan da döner. Acaba? Olsun, deniyoruz. Evet, storylerde genelde gizemli şarkılar paylaşıyorlar. Şöyle şarkılar. Paylaşıp altına yazdıkları şu. Kiminle olduğunu biliyorum ama onunla mutlu olduğunu sanmıyorum. Yapma be, bu kadar değildir ya. Var, bu kadar var. Şöyle. Kiminle olduğunu biliyorum ama onunla mutlu olduğunu sanmıyorum. Neden? Belki kız çok daha süperini buldu. Seni sepetlemesinden belli yani. Yani. Eskiden bu sepetleme işlerini çok takardım. Şu anda bakıyorum da hayatımın ileriden artık görebiliyorum ya önceki hayatı. Hiç gerek yokmuş ya. Aslında kız sana iyilik yapıyor, biliyorsun değil mi? Yani bilmiyorsun tabii şu anda da, bence bil yani. Giderek önünü açıyor ya. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi ya? Tekrar başına bela etmeye ne gerek? Geri getirmek için onca çaba sebep. Daha iyi hissedeceğim. Gerek yok, kendine bak, bırak. Genelde şunlar da yapılıyor. Ortak arkadaşlara hep 27 kez onu hatırlatıyorsun. Ya işte her konuda şu yok mu, ne yapıyordu? Ay onunla ne, geçen neler yapmıştık? Ay işte ben de işte var ya onunla olan anılarımı hep böyle böyle. Yani ona gitsin lafı. Duysun ve şey de desin. Aa, benimki de beni unutamadı. Gibi gibi. Tesadüflerle uğraşanlar da var. Mesela kızın geçebileceği yollarda saatlerce volta atmak. Neden? Oradan geçerek. Yeni yaptığın saçlarını fark ederek, karizmayı görerek sana dönecek. Bence çok beklersin. Yanlış mesaj atanlar da var. Bilirsiniz ya, mesaj atarsın şey dersiler. Ben değil, yeğenim yazmış. Şey derler, hala seni seviyorum. Kız bir sert dönerse, sana değil halama yazdım. Sana mı gelmiş? Yanlışlık olmuş, hızlı aramada kalmışsın, pardon. Gibi gibi. Sosyal medyada sürekli aktif olup devamlı acayip acayip şeyler yapanlar var. Neden? Eski sevgilisine nameler, yine hedefler bu. Ortak playliste şarkı ekliyorlar. Şarkı ne? Sensiz de olunuyormuş. Bak, finalde biraz toparladı gibi geldi bana abiler, değil mi? Aynen. Arkadaşlar, eski sevgilinin gitmesi bugünden dışarıdan uzaktan bakarak seri O İsne sezonumun da katkılarıyla diyorum ki sizin için çok güzel bir şey. Bunu zamanla öğreneceksiniz. Kendinize bence zaman tanıyın.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, Erkan'la olan beraberliği Zümrüt ile devam ediyor. Evet biliyorsunuz Manifesto kızlarının bütün konserleri iptal edildi. Herkes onlara nasıl destek verebiliriz diye bir şeyler peşinde geziyorlar ya. Yani. Ben de bu anonstan destek vermeye çalışacağım. Çünkü biliyorsunuz herkes onlara destek vermek için artı 18 işlere girdiler ya. Yani. Evet ben de bu anonsu dikkat artı 18 diye uyararak başlatıyorum. Evet biliyorsunuz DJ Erkan artı 18 ile falan fazla işi olmaz ama Manifest kızlarına maalesef ki destek olmak için bunu sosyal bir mesaj adına yapacağım. Ne yapacak acaba Erkan? Bilmiyorum artık ne yapacağız. Herkes arkaya yaslandıysa başlıyoruz. Hayatta duymak istemiş olduğum en büyük soruyu açıklıyorum arkadaşlar. Erkan yatakta nasılsın? Bu soruyu çok duymak istiyorum. Kimse de sormuyor. Çünkü niye? Merak etmiyorlar. Neden? Her şeyimi biliyor insanlar. Çünkü benim hakkımda bilmedikleriniz ne kaldı acaba? Belki birkaç kişi benim her şeyimi biliyordu. Maalesef onlar da biraz gevşek ağızlı oldukları için herkes her şeyimi biliyor ya. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bu soruyu almış olduğumda hemen cevapları şöyle yapacağız. Efsaneyim arkadaşlar yatakta. Yani hiç uyanmadan 12 saat uyuyabiliyorum. Hatta rekorum var. Olimpik uykucuyum. Bunu açıklamak zorundayım. Yani yatakta nasılsın Erkan? Peliş ayım beni hala bırakmadıysa iyiyim herhalde. Ayıyla mı yatıyorsun herhalde? Neden? Aleyna Tilki klibinde gördüm. Çok hoşuma gitti ya. Böyle peliş ay ya. İnsan tek başına uyuyamıyor ki yani. Sarılıp uyumak ne tatlı. Bir bilseniz var ya. Hepiniz birer tane ayı alırsınız. Kızların neden böyle ayıya meraklı olduğunu artık biliyorum. Ben de ayıcıyım. Yapacak bir şey yok. Bir de ayıcıklı M&M's varsa peluş. Haribo varsa o da yani çok da daha bir tatlı oluyor yani uyku. Yatakta nasılsın Erkan? Vallahi yatakta hemen Netflix'i açarım. 5. dakikada uyurum. Ne izlediğimin anlamı bile yok. En son uykunun büyüğünü Squid Game 2. sezonda yaptım arkadaşlar. Evet hem de bu atlı karıncadaki yarışta. Nasıl uyuyabildik acaba orada ya? Uyuduk abi yapacak bir şey yok yani. Netflix'te bir şey var arkadaşlar. Bizi uyutmak için özel bir şey yapıyorlar. Bak dikkat et Netflix'i aç 5 dakika sonra uykudasın. Özellikle de aksiyon filmlerinde nasıl oluyor bilmiyorum ya. Nefes nefeseyiz uyumuş gitmişiz. Tekrar baştan alıyoruz uyanınca tabii ki. Uyanabilirsek o da ayrı. Yatakta nasılsın Erkan? Sihir gibiyim. Göz açıp kapayıncaya kadar yok olurum. Hani genelde eskiden kızlar bana uyudun mu mesajı atıyorlardı. Oho çoktan uyumuş oluyorum. Ne zaman geri dönüyorum biliyor musun? 12 saat sonra. Bazıları bekler. Ay biri uyudun mu yatsa da dönsek. Oho bende öyle şeyler yoktur. Nasılsın Erkan? IKEA mobilyası gibiyim. Kurcalarsan gıcırdamaya başlarım. Fazla kurcalamayacaksın. DJ Erkan'ı. Nasılsın Erkan? İyi ki sordun ya. Pizza yedim, dizi izlerim. Birazcık da sonra uyurum. Sorarsan eğer bunu bana. Ki genelde sormazlar. Erkan hiç birine uyudun mu mesajı attın mı? Hayır. Sana geliyor mu? Herhalde. DJ Erkan olmanın farkı da bu özgüven buradan geldi. Nasılsın Erkan yatakta? Ateş gibiyim. Yorganı falan patlatırım. Hepsini fırlatıp atarım. Yatakta nasılsın? Rol yaparım uyuyor gibi. Aslında uyumam. İnsanlar ben yokken neler yapıyor? Gizli gizli dinlerim. Sonuçta DJ Erkan'sanız uyumaya pek vaktiniz kalmaz. Çünkü DJ Erkan'ın hayatı her zaman hareketli, her zaman olağanüstü hızlı geçiyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmamaktadır. Radyonuzun DJ'i Erkan yayında.
1: Evet sevgili arkadaşlar, biz Zaylan Süren'in ya sonuna geliyoruz. Herkesin merak ettiği ya da etmediği. Arkadaşlar Mehmet Bostancı'nın adı bu sezondur hiç geçmiyor. Niye kimse gelip sormuyor? Aa Mehmet vardı nerede filan. Hiç kimse sormuyor diye adam da ortaya çıkmadı. Biri sorsun diye bekliyor. En son biz gittik aldık. Mehmetçim nerelerdesin falan deyince adam yani dedi, yani bekliyorduk. Nerede bekliyorsun? Mehmet'le ilgili hemen bir kısa bir yorumlama yapalım. Bekliyor falan diye. Adam Instagram'da yazmış yani. Biz Instagram'a falan bakmadığımız için yeni fark ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, Mehmet Bostancı OK'dan beri yayını dinliyor ve biraz meşgul. Aa, meşgul bir adam. Ne alaka acaba? Manifesto konserini falan mı tekrar izliyordu? Ne yapıyordu acaba? Neden meşgul? Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun, bol dinleyicili olsun demiş. Vallahi bütün ordu gibi adam yani. Mehmet Bostancı varsa bütün sezon dolu geçer. Bu konuda net. Televizyon açarak uyuduğunu söylemiş. Ha, yani televizyon açarak uyuyormuş ama bir şartla. Eğer ilgisini çeken bir şey yoksa. Mesela ne ilgisini çekiyor olabilir? Manifesto. Büyük ihtimalle bence. Mehmet Bostancı'yı tanıyoruz arkadaşlar. Hatta en iyi tanıyanız ben. Hakkında merak ettikleriniz varsa hemen sorabilirsiniz. Kendisine mi? Hayır tabii ki bana. Kendisine sorarsanız ne tarz cevaplar vereceğini aşağı yukarı tahmin ediyorum. Beyefendi biri çünkü. Pek insanlarla muhatap olmayan tarzı var. O yüzden yapacak bir şey yok. Evet sevgili arkadaşlar, yavaştan geçiyoruz programımızın finaline. Bugün programımıza katılan, dinleyen herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz. Evet, yeni sezonumuz Serious Ness. Yani namı diğer ciddiyet, ama ciddi olmayı düşünmüyoruz arkadaşlar. Ne olmayı düşünüyoruz peki bu programda? Zaten yeteri kadar bizi ciddi ettiler, yeteri kadar canımızı sıkıyorlar, yeteri kadar gerginiz. Onun tam karşında durmaya tasarladığımız bir sezonumuz var. 12. sezon Serious Ness. İkinci yayını da yola koyduk. Kendinize çok iyi bakın. Aynı zamanda Mehmet Bostancı'ya da buradan sevgiler saygılar yolluyoruz. Gelecek hafta yepyeni bir programda yeniden görüşmek üzere diyerek size veda ediyoruz. İyi bir pazartesi olsun yarın sizin için. Haftaya görüşmek üzere.